Mutlu'da ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacak. Hava sıcaklıkları Doğu Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve Diyarbakır 21, İzmir 26, Bursa 22, Antalya 28 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar efendim. Haftanın son iş gününden, cuma sabahından, Efsane Radyo İstanbul FM'den ve Emre Mutlu Show'dan herkese günaydınlarımızı sunuyoruz. Selamlar, sevgiler. Bayram hazırlığı içindeyiz hepimiz, biliyorum. Yani biliyorum, yani neden? Çünkü ben de aynı hazırlığın içerisindeyim. Güzel bayramlar diliyorum şimdiden. Çünkü cuma günü çalışacak olanlar var. Cuma günü çalışanlara uyuz olanlar da olacak elbet. İster istemez. Neden biliyor musun? Şöyle mesela, cuma çalıştın ama pazartesi salıyı bağlayamadın. Pazartesi günü tam gün, salı da yarım gün çalışıyorsan, çalışıyorsun yani, bir şey diyemeyiz buna. Allah bin bereket versin ama tabii ki yani gönül isterdi senin de tatil yapman, ama tatilciler neredesiniz? Dürüst olun, kamufle olmayın. El kaldır. 0544-886-1886. Ben bu arada bu anda, şu anda senin WhatsApp konuşmanı asla göremiyorum çünkü ben burada yokum. Bu bir bant yayını ama tam bir yayın. Onu da söyleyeyim yani. Tam zamanlı yayınımız devam edecek. Sadece bant kaydımız var. Televizyonda her şeyi canlı mı izliyorsun sanki? Kızma bana, kızma, kızma. Bazı işlerim vardı, o yüzden yokum şu anda ama varım. Yokken var olmak da çok enteresan bir şey.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

0: Beşiktaş hayran. Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.
1: Özenle seçilmiş lezzet, el yapımı sanat. Vin çikolatayla çalışanlarınızı ve sevdiklerinizi glutensiz Belçika çikolatasıyla şımartın. Vin çikolata

Sevgili dostum, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Bayram tatiline doğru ufak ufak emin adımlarla ilerlerken biz... Bayramda ne yapacağını gerçekten merak ediyorum. Çünkü biliyorsun bizim bayramlarımız hep şöyle geçiyor. Öncelikle Allah edilen bütün ibadetleri kabul etsin. Bütün adakları, bütün efendime söyleyeyim kurbanla alakalı ibadet bazında her ne varsa Cenab-ı Allah kabul etsin. Sadece şunu çok merak ediyorum. Neden bayramdan sonra hiçbir yerde et yok? Satılık olarak söylemiyorum. Nereye gidersen git kavurma. Nereye? Veganlar, vejetaryanlar kusuruma bakma. Kusura da bakmayın artık. Bu ülkede böyle işler dönüyor yani. Yeniyor daha hayvanı yatırmadan mangalı yakan. Tamam, herkese saygımız var. Herkesin kendi dahli, kendi bildiği, kendi yaşam standartına göre ama... Sonrasında şu bir hafta, iki hafta hariç sürekli taze fasulye karnabahar. Ramazan bayramında da bu böyle oluyor. Bir tatlı çıkıyor ortaya. Arkasından birkaç tatlı daha. Ravaniden de ister miyim? Sonra meyve. Yani bayramı atlattıktan sonra herkes bir portakal soymalar. Sağlık olsun, canımız sağ olsun. Herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşıtlarımından, nanaklarından. Öperim. Selamlar, sevgiler. Lütfen trafiğe çıkacak olanlar bayram tatilini memleketinde yazdığında başka bir şehirde geçirecek olanlar lütfen trafiğe dikkat etsinler efendim. Bayramda biliyorsunuz çok, yani memleketimiz yıllardır bunun önüne geçemedik. Bu benim kendi bildiğim, kendi öğrendiğim bir bilgi değil. Bunu haberlerden duyuyoruz, görüyoruz, ediyoruz vesaire ama ne olursunuz trafik kurallarına son derece uyumamız gereken bir dönemdeyiz. Çünkü çok büyük yoğunluk yaşanıyor. Adeta şehirler yer değiştiriyor. Yani şehirlerde yaşayanlar başka şey, o kadar milyonlar trafikte ki Rabbim kimsenin ayağına taş değdirmesin. Kaza bela vermesin. Devam edeceğiz.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir bayram yoğunluğu. Baryam mı dedim darbukadar? Baryam. Müjdat abiye selamlar, Müjdat Gezen'e. Bir bayram yoğunluğu var. Evet, herkeste hanımefendiler, beyefendiler, kıyafetler alındı. Efendime söyleyeyim, ne giyeceğimize karar verildi. Kıyafet alamayanlar geçen bayram giydiği. Benim gibi her bayram aynı kıyafet. Eşofman, tişört, bende başka bir şey yok. Hamurlar açıldı, şekerler efendime söyleyeyim döküldü hamurların içine, üstüne limonlar damlatıldı, portakallar rendelendi. Tarif veriyormuşum gibi, evet, revani yapan hanımefendiler, sizlere söylüyorum. Biliyorsun, biliyorum bu işleri. Eskiden benim çocukluğumda mendil vardı, mendil. Mendilden bir şey çıkar mı acaba, içinden ne çıkar? Yani tabii ki içinden 5 lira 10 lira öğrenci parası kıymetlidir öğrencinin, okuyan çocuğun başlık alması bir yerden de. Yani içinden şeker çıktı mı, bir de aynı şeker, o kahverengiyi bildin mi? Asla değişmeyen o. Yılların bonbon şekeri mi nedir ne bilmiyorum, kahveli şeker işte. Her yerde, her evde aynısı denk geliyor, sinir oluyorum. Değişik bir şey yap değil mi? Böğürtlendisini yap bunun. Elmalısını yap, ne bileyim işte. Ejder meyvelisini yap mesela, güncelle. Yok. Sütlü kahve tadında. Ya o tadı istiyorsam zaten sütlü kahve içerim. Sal beni bir ya. Ama bayramlar güzeldir, maneviyattır. İyi şeyler yaşatır insanlara, insanların bir araya gelmesi için. İnsanların bir arada olması için. Aslında bir fırsattır da diyebiliriz. Çünkü kırgın olduğumuz, dargın olduğumuz bir sürü eşimiz, dostumuz, akrabamız, arkadaşımız olabiliyor. Bunu fırsat bilip, hep söylüyorum ya, affetmek ne kadar güzel bir şey. Belki de affedilmesi gereken sensin. Senin de affedilmen geçerli aslında burada. Bayramı fırsat bilip bir araya gelmek. Kıymetli akrabalarınla, anneannen, babaannen, sağ olan bütün büyüklerinle. Ve sadece gürültü yapan bütün küçüklerle. Bayram evi vardır böyle, toplanırsın bir yerde. Arda ile Ege çok sesli.

0: yapıyor. Şebnem çok üzülüyor. Şebnem'i oynatmıyorlar. Biz de böyleydik. Şimdiki anlamda değil, şimdiki gibi değil. Şimdiki durumlar çok değişik. Akran zorbalığı diye bir konu var sürekli konuştuğumuz, ettiğimiz bu. Böyle gerçekten konuşulmasına bile gerçekten üzerinde düşünmesi gereken bir konu ama yani konuşulması bile çok bilmiyorum, hoş değil yani. Olmasa keşke yaşıtlar. Bizim en büyük zorbalığımız öyle değildi ama. Biz en fazla mesela kendi efendim söyleyeyim yiyeceğimiz tatlının üzerine bip yapardık. Ki başkası yemesin onu. En fazla bu yani, hani en fazla lastik oynayan kız kuzenlerin oyununu bozardık. Ama finalde beraber oturup beraber ağlar, beraber gülerdik. Ne kadar güzel hissederdik kendimizi. Şimdi şöyle bir şey oldu. Akranlar birbirini maalesef zorbalıyor. Daha farklı böyle kavgası, dövüşü vesairesi. Tamam tamam, sosyal medyayı suçluyoruz ama anneler babalar, bir de güzel bir eğitim verdiğiniz çocuğunuz varsa tadından yenmiyor. İnşallah birbirlerini üzmeden güzel güzel geçinsinler. Sadece gürültü yapmasınlar çok haddinden fazla. İçeride sen uyuyacaksın. Mesela bayram uyumacısı vardır, biliyor musun onu?
1: Ben biraz ortada boşsa.
0: Zaten bir tane bayram yaşıyorsun. Ne yapıyorsun bu kadar? Hadi git uyu, tamam hadi. Tam uyumaya başlarsın. Bay bay bay bay bay. Bay bay bay bay bay. Gelir bir tane yeğenin dibinde vır vır vır vır vır vır vır vır vır vır vır. Olsun, canı sağ olsun, bayram güzeldir, bayram birleşmektir. İyi bayramlar şimdiden.

0: Piyasası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Aracınızı dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'ın mobil uygulamasından kiralayın. Online indirime ek, %10 indirimi kaçırmayın. Kampanya detaylarını öğrenmek ve yola çıkmak için en doğru adres enterprise.com.tr.
3: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
4: Yaz Peugeot'a avantajlarıyla geldi. Peugeot'un polen filtresi, klima gazı, fren disk ve balata değişimlerinde %25 indirim. Üstelik Yapı Kredi World kartınıza peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Şerif Ali Ataşehir'de.
5: Bayram heyecanı Teknosa'da.

Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.

benim şu anda burada olmasam da mesajlarınızı döner dönmez okuyacağım. 0544-886-1886. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum. Bunun pazartesi salısı var, evet. Çarşambaydı bayram değil mi? Ben bu günlere konusunda biliyorsun ne kadar eminimdir kendimden. Burada da bir yanlışlık yapıyor olabilirim. Umarım doğrudur ama önemli değil ki. Çarşamba, perşembe fark etmez. Bayram mı bayram. Önemli olan bayram tatilinde senin gerçekten eğer ihtiyacın varsa dinlenmen, ihtiyacın varsa gezmen, ihtiyacın varsa tatil yapman, ihtiyacın varsa sevdiklerinle vakit geçirmen. Hepsini senin adına diliyorum. Umarım kıymetli bir zaman geçirmiş olursun bayramda tüm sevdiklerinle beraber. Ben hep şunu yaşadım çocukluğumda. Şimdi bak, o şeker veren ya da düzgün tatlı, yani düzgün tatlı derken nimet, Allah'ın nimetine lafım yok ama böyle kaliteli tatlı veren birkaç yer vardı. Her seferinde nokta atışı yapıp adresi kimseye söylemezdim. Mesela şimdi bazı balıkçılar bilirler, oltacılar vardır, at çekçiler vardır, aranızda da vardır mutlaka. O merayı bulmuştur, balığın güzel yerini biliyordur. Nerede daha iyi, hangi balık çıkıyor? İstavrit burada, sardalya burada, lüfer buradan akın yapmış. Efendim palamut geçiyormuş falan. Ben de asla söylemezdim kimin daha iyi tatlı verdiğini. Hele mesela para veren Ayşe teyzemiz vardı. Kadın da merak ediyordur belki de, diyordur ki niye kimse buraya gelmiyor? Emre keşfetti orayı, söyler mi kimseye? Hatta sorsalar evde yok derim yani, öyle. O derece.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 21, İzmir 27, Bursa 24, Antalya 25, Diyarbakır 23 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Bahçeli Evler, Cevizli Bağ, Çağlayan Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiye Köy, Haliç, Zeytinburnu, Yenibosna etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Ok Meydanı, Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi, Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın.

0: evleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza...

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: gittin.
1: Bayramların kıymeti çok büyük bizde. Karşılığı da çok kıymetli. Dini bayramlarımız, milli bayramlarımız maneviyatla yaşamaya gayret eden bir insanım ben de. Sizin de ne kadar manevi değerlere değer verdiğinizi, kıymet verdiğinizi bildiğimden mütevellit. Birazcık böyle bayram muhabbeti yaptım ama. Pazartesi gününden sonra salı günü Arife olmuş oluyor. Bütün ibadetleriniz, bütün dualarınız kabul olsun efendim. Ben çocukluğumdan beri yani şu an giydiğim ayakkabı kadar kenden beri babamla bayram namazlarına gittim sürekli. Fakat hayatımda hatırlamıyorum ki bir bayram namazını caminin içinde kılayım. Sebebini biliyor musun? İşte o yoğunluk dışarılarda. Önce alta gazete serilir. Sonra üstüne bir kat bez atılır. Üstüne seccaden, ibadetin için tabii seccaden serilir. Herkes birbiriyle selamlaşır vesaire. Küçük bir ayaküstü sohbet, sonra sokaklarda, caddelerde, senin evinin orada da vardır. Biliyorsun bence bunu. Rabbine ibadet ederken aklından bazı şeyler geçer. Acaba annem yumurtayı haşladı mı, acaba tavada mı yapacak? Bayram kahvaltısı da var bir yandan tabii, önemli bu. Edersin duanı, namazını kılarsın. Rabbim kabul etsin bütün ettiğiniz ibadetlerini, ettiğiniz duaları. Sonrasında eve bir gidiş vardır. Uğranması gereken bir tane yer. Neresi? Fırın. Baba alır 3 tane ekmek. Sıcak sıcak. Oradan kaşınla gözünle bir hareket yaparsın. Çocukluğunda yapardım. Bir de poğaça, simit bir şeyler mi alsak hani? Sanki hiç kahvaltı etmemiş gibi. Arkasından validenin, kardeşinin, ailenin, her kimse, hayatta olanlara uzun ömürler, hayatta olmayanlara Rabbimden cennet mekan dilerim her zaman. Oturursun bayram kahvaltısı yaparsın. O çayın tadı, o domatesin, o salatalığın, o zeytinin tadı. Allah'ım kimseye huzursuzluk vermesin. Hasta olanlar, dert içinde olanlar, derman dileyenler, hastane köşelerinde olanlar ki var, var, var dostlar. Rabbim bayram yüzü hürmetine onlara da acısın, hastalara şifa, dertlere deva nasip etsin inşallah.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı

Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Market'te, teknolojileri Media Markt'ta, derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler Media Markt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. Media Markt.

0: 30 yaşına geldim be dayıcığım. 30.
1: 30.
0: Hala hızlı yaşama derdindesin.
1: Biz de hızlıydık. Zamanında asıl peşinde koşmadık. Bir zamanlar biz de...
0: Kendine gel, en mühimi de yaşına göre davran.
2: 30 yaşına geldik. Bu yaşa kadar kalıplara sığmadık. 1000 megabite varan hızıyla aylık 699.90 TL'ye internet, TürkNet.
3: İnternet, TürkNet.
4: Yaz Citroen'e avantajlarıyla geldi. Citroen'inizin polen filtresi, klima gazı, fren disk ve balata değişimlerinde %25 indirim. Üstelik Yapı Kredi World kartınıza peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Şerif Ali Ataşehir'de.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

döndük buradayız. Bayramda yapmayı en çok sevdiğim şeylerden birisi. Çünkü kimse karışmıyor. Tatil ya. Bilgisayarım vardı bilgisayarımla. Hala var, vardı derken satmadım yani. O zamanlar çocukluk bilgisayarım. Bilgisayarımla oynamak isterdim. Ben orada futbol hastası bir adam olarak futbolla ilgili bir şey yapmışım. Kendimi almışım. Real Madrid'i karşımda AC Milan. Dün bana alınan bayramlıklar. Bakırköy'e gitmişiz, Sirkeci'ye, Eminönü'ne, nereye gittiysek. Alınan bayramlıklar, naçizane işte bir şey almışlar. Çorap almışlar, ayakkabı almışlar, pantolon, tişört, her neyse. Bir gece önce sarılıp uyuduğum kıyafet her gün umurumda değil. Niye? Bayram ya, ödev yok, bir şey yok. Okul yok, oynarım. Kan benim, damar benim. İstediğimle oynarım. Kimle karışabilir bana yahu? Derken içeriden bir ses gelir. Saat kaç saat? Tayfun Mutlu babam. Niye? Rahmetli babaanneme gideceğiz, anneanneme gideceğiz, halamlar gelecek, amcamlara gideceğiz. O da bir de yaşa göre değerlendiriliyor ya, kim büyükse onun evinde toplanılıyor ya. İster istemez. Ya bilgisayarla oynuyorum, ne olur beni götürmeyin ya. İş finalde başlatma bilgisayarına, başlatma oyunlarına kadar dönüyor. Ve haklılar. Ama çocukluk işte, o anda böyle bir o boşluktan, otorite boşluğundan yararlandığın için çok fazla kimsenin sesi çıkmıyor. Eğer bayramda, eğer bayram sabahında kahvaltıdan önce kalktıysan kardeşinden, kız kardeşinden, ben de kendi bacımdan bahsediyorum. Önce davrandıysan bilgisayara sen oturuyorsun. Niye biliyor musun? O sırada dişler fırçalanacak, işte baba duşa girecek, anne kıyafet ütülecek, bilmem ne yapacak. Bir saatlik bir otorite boşluğu var. Yapıştır. Açmışım oradan, oyunumu oynuyorum. Kardeşim de tip tip bana bakıyor. Babama şikayet ediyor beni. Adamcağız banyoda kendini hazırlıyor. Gün içinde oraya gidecek, buraya gidecek, kıyafet giyecek falan filan. Emre! Kalk biraz da Eda otursun bilgisayarın başına. Baba daha şimdi oturdum. Halbuki 40 dakikadır oradayım. Bak kardeşi bile zorbalıyor insan, anladın mı? Ona yalancı muamelesi yapıyorum. Kızcağız doğruyu söylüyor. 40 dakikadır oturmamış. 5 dakika bile oynamamış.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'dan tüm hava yolları müşterilerine özel tam %40 indirim. Tüm hava yolları yolcuları müşteri memnuniyetinde bir numara olan Enterprise'dan %40 indirimle araç kiralamanın tadını çıkartıyor. Detaylı bilgi için enterprise.com.tr.

0: en güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jantı üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
11: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

Kimler burada acaba bilmiyorum. Burada mısın? Neden bilmiyorum ama çoluk çocuğun daha doğrusu inanılmaz cozuttuğu bir dönem olmuyor mu bayram? Ya bayramda torpil patlatmak neyin sevinci bilmiyorum. Yapmadık, yapmam, asla bunu anlayamam diyemiyorum. Yaptım. Hedef alarak torpil attım sağa sola. Fakat bayram diye torpil atmanın nasıl bir altyapısı var? Genimizde mi var, kanımızda mı var? Nereden bize böyle bir şey, hastalık bulaşmış bilmiyorum. Kız kaçıran diye dünyanın en garip ismine sahip. Gereksiz, son derece tehlikeli olan, hele ki şu anda şu dönemde insanlar daha bilinçliler. Bu arada kaçan kızlar yoktu. Ben kaçıyordum ondan, korkuyorum. Ne oldu? Kız kaçıran attım. Amaç? Ne bileyim, bayram öyle, bayram diye. Tamam, anladım, bayram ama neden? Bilmiyorum, ne bileyim, kurban diye coştum ben. Kız kaçıran atarız biz her bayramda. Ya neden? Hangi psikolojiyle?

kız çocukları, benim kız kardeşim de dahil bunlara. Ne güzel giyinmişler, süslenmişler, tertemiz kıyafetleri üstlerinde. Cicili bicili böyle büyüklerin yanına gidecekler, el öpecekler. Saçlar başlar taranmış, harikalar. Ya 10 dakika önce çıkmışım kapıya. Ya suya düşen köpek yavrusu gibi saçım sırılsıklam, üstüm ter içinde. Kızcağız cimcime gibi tertemiz, böyle üstü başı ne kadar güzel. Al öp kokla biblo diye vitrine koy. Bir de bana bak. Bir de benim halime bak. 5 dakika önce salmış annem dışarıya. Sırtımda top izi. Ayakkabımı patlatmışım daha yeni bayramlık ayakkabıyı. Niye böyleyiz? Cinsiyet farkı böyle bir şey işte. İnanılmaz. Annem diyor ki sadece 5 dakika önce çıktın. Ağustos'ta bak çocukluğumda yazlarına, yani yaz aylarına da denk geldi bayram. Diyor ki çamuru nerede buldun, çamuru? Onu bulursun ve ona düşersin. Neden? Arıza çıkartmak için. Annene nasıl havale geçirteceksin sinirden? Böyleydi, vallahi böyleydi. Kardeşime bakıyorum, al böyle şey gibi, sanki böyle gidip bir oyuncak mağazasından oyuncak bebek almışsın. Tertemiz, üstü başı saçı yapılı, kıyafetleri şirin şirin, böyle tertemiz, mis gibi. Bana baksan dersin ki bu nasıl bir model ya? Ne oldu? Sadece 5 dakika top atmışlar bana da ben top oynamışım. Yaşamadın mı biraderim? Beyler söyleyin. Eşleriyle dinleyenler. Hanımefendiler niye hanımefendi sıfatına layıklar, anlıyor musun şimdi?

0: Allah gani gani rahmet eylesin. Barış abimizin gazına geldik. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Erken kalkalım da daha Barış abim yatmadık ki. Hayatımda ilk defa ışıklı ayakkabım olmuş. Nasıl yatayım? Normalde onun bir pil sistemi var, üstüne bastıkça ışığı yanar. Ayağımda onunla yatamayacağıma göre elimle topuğuna bastırıp ışıklarına bakıyordum sabaha kadar. Kardeşim de bana bakıyordu, ne yapıyor bu acaba diye. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Kalktık ama sadece ailenin başına bela açmak için. Annem diyordu ki bak sadece kardeşimin hiç öyle bir huyu yok. Git yat Allah aşkına yat. Neden biliyor musun? Arıza çıkmasın yani. Gideyim yatayım da kadının ayağına bağ olmayayım sabah sabah. Sofraya bir şey yapar, kalem böreği derler artık, yeni adı bu. Bütün maminin ismini kullanmak istemiyorum. 60 tane kalem böreğini bir kayık tabağın içine koymuş. Bir gidiyor geliyor 60'tan. -20. 40 tane kalmış. Neden ben uğramışım oraya?
1: Ben bize yapmadım mı ya? Ne var yediysem ya?
0: Dombili dombili konuşuyorum. Bir de sesim de dombili o zamanlar. Öyledir. Bayram sabahlarında birazcık hoş görürler. Ama bir yere kadar. Ne zaman sapıtmaya, cozutmaya başlarsın? Çoluğun çocuğun varsa biliyorsundur. Otorite boşluğu derler buna. Bayram sabahı gelişen otorite boşluğu. Baba hoşgörülü, anne işte ne bileyim hazırlıklar yapmış, bir yere gidilecek, gelinecek. Babam dedi ki babaannene gidiyoruz. Dedim ki ben gelmiyorum. Babam dedi ki anlamadım. Annemden birkaç göz işaretiyle beraber. Geliyorum, şaka yaptım. Çünkü anlamadığımın arkasından gelecek tepkiyi çok iyi biliyorum. Ben kimim ki babamın babaanneme götüreceği birisi olarak gelmiyorum diyorum. Ben 9 yaşında zigotum.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 21, İzmir 27, Bursa 24, Antalya 25, Diyarbakır 23 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Bahçeli Evler, Cevizli Bağ, Çağlayan Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Zeytinburnu, Yeni Bosna etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Ok Meydanı, Seyran Tepe'de yine yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrederken Kartal Ataşehir'de çift yönlü seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Mobilere özel masrafsız transfer avantajı.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

Mutlu Show kaldığı yerden devam ederken şöyle bir hatırlatma yapalım hemen efendim. İstanbul FM app'ini, uygulamasını Google Play'den ya da App Store'dan indirip sabah telefon alarmı olarak da kullanabiliyorsun. Dolayısıyla bayram boyunca benim yayınım, Yalçın'ın yayını olmasa bile çok güzel müzikler var bu radyoda. Eğer yollardaysan İstanbul FM'i dinlemeni tavsiye ederim. 88.6. Aynı zamanda Instagram üzerinden bizi takip edebilirsin. İstanbul FM yazdığın zaman şak diye hesabımız karşına çıkacaktır. Benim hesabım zaten biliyorsun Emre Mutlu Online. Zaten seni bayram içerisinde Instagram'dan da tebrik ederim ama buradan da söylemiş olduk. Bayram için bütün iyi niyetlerimi, bütün iyi dileklerimi hepinize yollamış olmak beni de çok mutlu ediyor. Keşke elimde imkan olsa büyüklerimin ellerini öpüp biraz harçlık tabii. Artık bir de devir de değişti. En az 100 dolar bak söyleyeyim sana. Abim bayramın mübarek olsun. Bu kim ya? Emre Mutlu. Dinliyorsun her sabah. Aç bakalım kesenin ağzını biraz. Çocuklar başlarına gelen hiçbir şeyi asla unutmuyorlar. Hele ki böyle paraydı, çikolataydı, ufak tefek küçük mutluluklar sağlayacak şeyleri. Asla unutmuyorlar ama kötü şeyleri de unutmuyorlar. Hiç unutmuyorum. Yanımızda bizim apartman vardı bir tane. Apartmanın ismini unuttum şimdi. Onu unuttum yani. Olayı hatırlıyorum. Dünyanın en garip ablası oturuyordu o evde. Her bayram denedim yani. Arabası var, jipe biniyor falan. O zamanlar jip yani. Hani sene 90. 86, 88 ne bileyim ufacık çocuğum. Abi kadın bana bir gün kesme şeker verdi ya.

Belki hazırlığı yoktu, belki maddi problemleri vardı. Şu an yargılayamam, sorgulayamam, bilemem. Yaşıyorsa Allah uzun ömürler versin. Ama bir daha kapısını çalmadı. Bayağı bildiğin çay attın, kesme şeker tuttu bana. Yani hiçbir şey yok ya. Ablam yani gözünüzü hiç tutma, sana da iyi bayramlarda, gönder gideyim. Travma oluştu. Kesme şeker tutulur mu çocuğa ya? Ve bir de ben karakter abidesi bir adamımdır. Biliyorsun ne kadar karakterli olduğum bu konularda. Üstüne bir de yedim. Yani o kadar bir şey alasım varmış ki ablamızdan. Kesme şekeri yedim. Attım ağzıma, yedim yani. Ne bana verilen tatlıyı, revaniyi, baklavayı, işte çok için kapıyı açınca eğer baklava varsa of üf. Ama kimseyle paylaşmayacaksın, unutma. Çocuk sana diyorum, unutma. Ama kesme şeker vereni de unutmam. Kesme şeker ne ya? Bari toz şeker verseydi acaba. Düşünsene, toz şeker bir tane de çay kaşığı veriyor. Bununla al oğlum, aç ağzını. Maksat ağzın tatlansın. Hemen geliyorum.

0544-886-1-886 numaralı WhatsApp hattımıza bayramla ilgili bir şeyler yazmak istersen yaz. Şu an okuyamasam da okuyacağım. Belki de şu an okuyorumdur. Nereden biliyorsun? He, belki WhatsApp telefonunu yanıma almışımdır. Olur mu olur? Şimdi şey de çok yok, kel demeyeyim yani, kel demeyeyim de başka çıplak duruyor yani. WhatsApp mesajını şu anda online okumuyorum ya, hani canlı yayın olmadığından mütevellit. O da bir tuhaf geliyor. Böyle kendime mesaj yazasın mı? Çok yalnızım şu anda. İşim var diyorum. İşim neyini anlamıyorsun? Vallahi az önce kayda girmeden önce yarım saat Ronaldo Skills izledim. Biliyorsun Skills. Highlights. Ne diyeyim? Kısa kısa short yani, böyle birleşmiş videoları. Abicim Ronaldo fail yazdım. Ronaldo'nun bayağı kötü saçma sapan çalım girişimleri de olmuş ya. Ronaldo'ya da iyi bayramlar dilerim buradan. Çünkü Müslüman alemiyle arası çok haşır neşir ve iyi kalpli bir adam. Çok severim. Beni hep soruyorlar, Ronaldo'cu musun, Messi'ci misin? Tabii ki Ronaldo'cuyum yani. Kusura bakmasın Messi. Perşembe günü anlattığım Bill Gates hikayesi gibi olmasın da. Messi, kusura bakmayacaksın Messi. Ronaldo'cuyuz akacım biz. Sen istediğini düşün benim hakkımda. Şimdi sorsalar yani, Emre Mutlu'cu musun, Conan O'Brien'ci misin? Rakip olarak da gördüm, Amerikalı bir radyocu yani, Conan O'Brien mı Emre Mutlu mu deseler. Sen de o zaman Conan'ı seç. Ben ne yapayım, Conan diyorlar hatta. Barbar Conan'a Berber Kenan diye skeç yaptılar bu memlekette be.

bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com. Özenle seçilmiş lezzet, el yapımı sanat. Vin çikolatayla çalışanlarınızı ve sevdiklerinizi glutensiz Belçika çikolatasıyla şımartın. Vin çikolata

yerden devam ediyoruz. Emre Mutluşol, bütün hızıyla devam etmekle beraber sana şunu soruyor. Bunları dönüşte okuyacağım hepsini, söz. Bayram denildiği anda, kurban ya da şeker ya da Ramazan, her ne söylüyorsan, dini bayramlardan bahsediyorum. İlk aklına gelen kelime, bayram dedim ve karşılığında bir kelime söylemeni rica ettim senden. Ne dersin bana? 0544-886-1886. Bayram dediğim saniye ağzından çıkacak ilk kelimeyi merak ediyorum. Ne o, tatil mi? Tatlı mı? Baklava mı? İzin mi? Seyahat mi? Kredi kartı mı? Borç harç mı? Hepsini saydım artık, sana yazacak bir şey kalmadı zaten direkt. Bayram dediğim anda aklına gelen ilk kelimeyi bana yazarsan, müsait zaman okuyacağım ben bunu. Vallahi okuyacağım, billahi okuyacağım, söz veriyorum.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

Yavaş yavaş kapanışa doğru ilerliyoruz. Yollara çıkacak olanlar, seyahat edecek olanlar, büyüklerini görmek, küçüklerini görmek, akrabalarını ziyaret etmek, annesinin babasının yanına gitmek isteyenler. Sizden bir ricam var, trafikte ne olur dikkatli olun. Bu bayram bari kayıp vermeyelim. Minimum düzeyde tehlikenin olduğu, maksimum düzeyde önlemin olduğu bir yolculuk geçirelim diye temenni ediyorum. Yollarda olanlar, jandarmamız, polisimiz, askerimiz, kolluk kuvvetlerimizin tamamı, sağlık personellerimiz, bayramda bizlerin ferahı için, refahı için çalışan bütün emekçilerimiz. Yanaklarınızdan öper, size iyi bayramlar dilerim en çok. İnsanlara hizmet eden, hizmet sektöründe olan, ama kamu ama özel fark etmiyor, emekçilere selam gönderiyorum en çok size. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Herkese güzel bir imkanı olanlara güzel bir tatil diliyorum. Hiçbir yere gidemesen de maddi durumlarla ilgili sıkıntı olur, kredi kartınla ilgili olabilir, başka...

kişisel problemlerin olabilir. Hiçbir şey canını sıkacak yoğunlukta olmasın. Ne olursun iyi ol. Kendini iyi hisset. Herkese selamlıyorum ve herkesin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum efendim. Allah ibadetlerinizi kabul etsin. Güzel bir bayram tatili. En azından hiçbir şey yapamayanlar dinlenerek geçirdiklerinde daha net bir şekilde döndüğümüzde daha böyle güzel, böyle pırıl pırıl dinlenmiş bir bedenle, dinlenmiş bir zihinle burada oluruz inşallah. Sizi çok seviyorum. Bayramınız şimdiden mübarek olsun. Pazartesi, salı günü olmayacağız. Çarşamba günü de bayram. Sosyal medyadan bayramları, bayram hikayelerini izleyeceğiz. Bayramlarla alakalı. Niye bayramlar? Bir tane bayram 50 kere. Sanki bayramlar diye bir grup var böyle. Bayramlar diye bir arkadaşımız var. Ama niye? Çok kalabalık oluyor ya. Bayramınızı oradan da tebrik edeceğim tekrardan. Yanaklarınızdan öperim. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşıklarımın da nanaklarından öpüyorum. İyi bayramlar diliyorum. Sizi çok seviyorum. Emre Mutlu Show bitti. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 21, İzmir 27, Bursa 24, Antalya 25, Diyarbakır 23 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü, Haramidere, Bahçelievler, Cevizli Bağ, Çağlayan, Zincirli Kuyu, Aksiyon'da Mecidiyeköy, Haliç, Zeytinburnu, Yenibosna etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Ok Meydanı, Seyrantepe'de yine yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'de başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrederken Kartal Ataşehir'de çift yönlü seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: pilottan birini kazanma şansı. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
2: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
0: Nazarlar değmesin.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin. İstanbul efendim.

0: bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 21, İzmir 27, Bursa 24, Antalya 25, Diyarbakır 23 derece olacak.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 21, İzmir 27, Bursa 24, Antalya 25, Diyarbakır 23 derece olacak.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.

0: 19 lira.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları

0: şöyle: İstanbul ve Ankara 21, İzmir 27, Bursa 24, Antalya 25, Diyarbakır 23 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın. Pilot Garaj
2: Şoba Ekspertiz. Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Yaz Peugeot'a avantajlarıyla geldi. Peugeot'un polen filtresi, klima gazı, fren disk ve balata değişimlerinde %25 indirim. Üstelik yapı kredi World kartınıza peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Şerif Ali Ataşehir'de.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Yaz Citroen'e avantajlarıyla geldi. Citroen'inizin polen filtresi, klima gazı, fren disk ve balata değişimlerinde %25 indirim. Üstelik Yapı Kredi World kartınıza peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Şerif Ali Ataşehir'de.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Reklam. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Şimdi Tarkan şarkıda diyor ya, beni terk edeceksen bana söyleme, bir gece ansızın git diyor ya. Yani şimdi bunu ben duymayayım, bunu ben öğrenmeyeyim, bana sürpriz olsun mu demeye getiriyor acaba? Yani bunu ne zamandır konuşmak istiyordum aslında. Tam da böyle şarkının arkasından anons gelince ve aklıma da gelince bir dedim konuşayım. Yani hayır, neler okuyoruz, neler görüyoruz. Şöyle şeyler de söylüyorlar mesela. Vallahi bir de hep böyle neden bir gece ansızın git. Gece abi öğleden.

sonra gitsin işte. Yani geceyi neden bekliyor? Onu da anlamıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Hani neler okuyoruz, neler görüyoruz, duyuyoruz. Ya bir mesaj bile yazmadı, bir telefon bile etmedi. Kapıyı çekmiş gitmiş, nerede, nasıldır, ne yapıyor bilmiyorum, terk etmiş beni falan. Abi şimdi böyle yapınca da arkasından konuşuyoruz insanların. Vay be, çok affedersiniz, ne hayvan adammış ya da insanmış, kadınmış falan böyle. Böyle durumlar da var. Ama Tarkan diyor ki yani beni terk et ama bunu söyleme. Bir gece ansızın git kardeşim, aman bana ne ya falan. Ya böyle enteresan bir durum. Mesela bunu herkes kabul eder mi? Tabii ki hiç kimse terk edilmesin, ayrılmasın, aynen devam edilsin de. Yani böyle sevdiğiniz biri size hiç söylemeden terk etse, vın turizm yapsa, ne bileyim, siz kabul eder misiniz böyle bir şeyi? Allah Allah, çok enteresan. Neyse, böyle bir şeyle, anonsla paylaşalım, hani başlayalım istedim bugün yalçın.net'e. Aslında başka bir şeyle başlayacaktık. Yani İstanbul'da inanın kimse kalmamış desem yalan olmaz. Gittiniz mi? Bir yerlere mi gittiniz? Ne yaptınız abi? Yani İstanbul böyle biraz freeleşmiş. Rahat rahat radyoya geldik. Ondan sonrasında yani çok da fazla kalabalık değil baktığımız zaman sokaklara. Yani sanki dedik ki heh, öğleden sonra kaçmış artık insanlar. Geceyi beklememişler. 22 Mayıs Cuma günündeyiz. 2:12 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de her zaman olduğu gibi yalçın.net başlayan program. 16'ya kadar beraberiz sevgili dinleyiciler. Çok güzel bir Cuma günü öğleden sonrası olsun istiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz.

0: yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. 1000

Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.

0: Çifte sazla çal. Vay vay vay vay, ne yorumlar geldi Tarkan'ın bu sözüyle alakalı. Mesela Serhat'tan bir uzman yorumu geldi sesli mesaj olarak. Şimdi onu bir dinleteyim size, bakalım ne diyor.
1: Yalçıncığım bu şu anlama geliyor. Bir anda git ki öyle canım çok fazla acımasın, uzatma meseleyi demek istiyor. İyi yayınlar diliyorum. Kendine iyi bak.
0: Peki. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ya Allah aşkına bir anda git. Hani yorma bilmem ne ama ondan sonra Serhat'cığım biz günaha gireriz ya. Niye biliyor musun? Devamlı arkasından hani Peki 0544 886 1886 bu arada İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Bilmeyenler için de söyleyelim. Bugün cuma ya. Beraberliğimizin ikinci gününde de sevgili dinleyiciler, ikinci günü değil, ikinci saatinde de isim soy isme göre ideal mesleğinize bakacağız. Bakıyoruz cuma günleri, biliyorsunuz. Bunu hani ilk defa duyanlar varsa onlar için böyle detayları ilerleyen dakikalarda aktaracağım. Merak etmeyin. İkinci saat biraz daha keyifli, biraz daha böyle nedir? Hoş bir saat oluyor. Bilginiz olsun. İsim soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız. Detayları vereceğim. Özlem diyor ki öğleden sonra gidemez çünkü Yalçın yayında diyor. Bak ya bak bak. Peki. Yalçın'ın yayını bitsin göreceksin sen. Bak bak bak ne oluyor. Şu yalçın.net bir bitsin görürsün. Ayşe diyor ki yok henüz buradayız ama yarına bulamazsın diyor. Ayşe Hanım, Ayşe Hanım. Bizi de bulamazsınız yarın ha ya. Bir hafta boyunca bulamazsınız vallahi. Şimdi bir dinleyicimiz var. O şöyle yazmış. İsmini vermeyeyim. Diyor ki ben diyor terk ettim diyor. Bir gün telefonumu da kapattım diyor. Sarıyer'e geldim diyor. Hava güzel, deniz şahane. Oturdum bir yere diyor. Bir güzel kahvaltı ettim diyor. Sonra kızım yürü eve. Çünkü evde yemek yok, döndüm diyor. Tamam mı? Ama yine de çok böyle hani vicdani bir terk etme olmuş o. Sebep de diyor kızımın dershanesine dünya para ödedik kardeşim diyor. Ama kız gitmek istemiyor. Ben kalk gidiyorsun diyorum diyor. Ama babası da diyor ki zorlama, kız gitmek istemiyorsa zorlama demiş. Babası da bağırındım diyor, baktım ki bir yere varamıyor. Ne haliniz varsa görün, kapıyı çarptım gittim diyor. Ya hoş geldin, iyi yayınlar demiş sonuncu mesajında da. Sen de hoş geldin, çok teşekkürler. Yani belki de terk etmenin en güzel tarafı geri dönüşü olması. Bu güzel. 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz.

Yalçın Bey yeni katıldık. Umarım bir şey kaçırmamışızdır. İyi yayınlar diyor. Kim diyor? Murat diyor. Murat. Ya şunu konuşuyorduk Murat. Yani aslında hani bir konu olarak belirlemedik ama ben böyle konuşunca dinleyicilerimiz de biraz katıldı tabii ki. Tarkan'ın Anılarla Yaşamak şarkısında şöyle söylüyor. Diyor ki beni terk edeceksen bana söyleme, bir gece ansızın çek git diyor yani. Bunu acaba kabullenir misiniz, kabullenmez misiniz diye birazcık böyle irdeledik, ettik, eyledik. Bunun üzerine biraz konuşmuştuk. Yani hiç haber vermeden terk edilmek, ne bileyim insan şey, aa hiç mi saygın olmadı ya falan. Ne bileyim yani bir şeyler. Onu birazcık konuşuyorduk aslında. İkinci saatte de İsim soy isme göre ideal mesleğe bakacağız. Onun detaylarını da ilerleyen dakikalarda vereceğiz. Hoş geldin Yalçın. Kadıköy Kumaş Pazarı'na gidiyorum. Kahvaltıyı Acıbadem'de yaparsam kızımı arkadaşına bırakıp gelmişken ben bir sosyete pazarına gideyim demem. Çok severim sosyete pazarlarını çok diyor dinleyicimiz. Aa, bütün planını vallahi bize yazdı, ben de buradan okudum. Direkt yani falan. Abi diyor direkt diyor ne diyor, Allah'a emanet olsun diyor. Ha. Vallahi bir şey söyleyeceğim, sen çok vicdanlısın. Ben dedim ki yani bu konuyla alakalı tabii ki sesli mesajlar da geldi, yorum yapanlar da oldu. Hani ne yaparsan yap kardeşim, benim haberim yok falan, ama arkasından hani biz günaha girmeyelim. Hani arkasından dınının dınının dınının falan. Sen yine iyisin. Sen Allah'a emanet ettin, işi bitirdin vallahi, güzel. Peki 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Yeşim'den de...

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir.
4: I am not for sale.
3: Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

demiş Yeşim, 2 yaşında ısırmaz ama canını yakarsan ısırır diye yazmış. Yok canım, yani şimdi niye yakayım ki durup dururken bir hayvanın canını 2 yaşında? Aa, çok da güzel gözüküyor. Vallahi peki. Şimdi bu arada yani dönemsel en sevdiğim haberler böyle karşıma çıkıyor. Çıkmıyor değil. Bilen bilir beni böyle. Özellikle işte nedir? Ramazan'da pide fiyatları, işte yılbaşında hindi fiyatları. Çok merak ettiğim fiyatlardır. Kurban bayramında da kurban fiyatları. Ha bir de o işin rekorları var. Yani bugün yine böyle rekoru elinde tutan bir tosun haberi karşıma çıktı ki. Öyle böyle değil. Tabii ki ünlü şehrimiz Sivas'tan çıktı. Vallahi öyle böyle değil ya. Rekor ondaymış herhalde. Bakın sevgili dinleyiciler. Sivas'ta 1 ton 40 kilo. 1 ton 40 kilo tosun. Adını da Poyraz koymuşlar. Vallahi 500 bin lira. 500 bin lira. 500 bin liradan satışa sunmuşlar. Pazarın da gözdesiymiş o tosun. Pardon, Poyraz. Hem tosun hem Poyraz tabii ki. Hatta diyorlar ki işte böyle nedir, yaylalarda otladıktan sonra 6 ay özel kuru besiye alınmış bir Poyraz adı verilen bir tosun bu. 3,5 yaşında kurbanlık. 500 bin liralık fiyatıyla alıcısını bekliyor ama şu anda 450 bin lira teklif etmişler. Tamam abi, yetmiyor mu 450 bin? Yani ne kadar kâr ettiğini bilmiyorum ama yani herhalde 450 bin kurtarır ya. Ver hadi falan ki. Yani böyle bir durum. Şu anda 1 ton 40 kilo ağırlıkla Poyraz rekoru eline almış durumda. Bilginiz olsun. Şimdi yavaş yavaş ikinci saate doğru ilerliyoruz sevgili dinleyiciler. İkinci saatte bir kez daha söyleyeyim. İsim soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız. Burada ne yapıyoruz? Benim elimde yıllardır bir program var, bir yazılım var. Orada boş kutucuklar var, adınız soyadınız yazan. İşte o boş kutulara sizin adınızı ve soyadınızı yazıyorum. Altında da ideal mesleğimi bul butonu var. Oraya bastığım zaman da sevgili dinleyiciler, sizin ideal mesleğinizi söylüyor o program. Evet, şu anda bakın her zaman söylüyorum. Şu anda bir meslek sahibi olabilirsiniz. Hiç problem değil. Güzel para kazanıyor olabilirsiniz. Güzel güzel de iş sahibi olabilirsiniz ama acaba o meslek sizin ideal mesleğiniz mi? Yani yapmanız gereken meslek o mu? Heh, işte ona bakacağız ikinci saatte. Katılmak isterseniz detaylar birazdan, kulağınız bizde olsun.

0: onu söyleyeyim size. Eğer ki isim soy isminize göre ideal mesleğinizi merak ediyorsanız şöyle yapıyorsunuz. WhatsApp'tan adınızı, soyadınızı, şu anki mesleğinizi ve şehrinizi yazıp 0544 886 1886'ya bana gönderiyorsunuz sevgili dinleyiciler. Biraz önce söylediğim gibi elimdeki o program sayesinde sizin ideal mesleğinizi söylüyorum. Vallahi şimdi oradaki harflere göre hani bir algoritma yaratmış olabilir kendince, ona göre söylüyor olabilir. Şimdi onun detayını inanın ben de bilmiyorum neye göre söylüyor. Oradaki boş kutucuklara sizin adınızı ve soyadınızı yazacağım. Altında da ideal mesleğimi bul butonu var. Ona bastığım zaman da o program sizin ideal mesleğinizi söyleyecek. Bilmiyorum vallahi şu anda şahane bir mesleğiniz olabilir. Ne bileyim primler, tatiller, bağış zamları, ikramiyeler her şey vardır ama işte o ideal meslek mi? Sonra diyeceksiniz ki bana ama olsa ne olur olmasa ne olur dünyanın parasını kazanıyorum ben. Ama bir insan mutlu olduğu bir işte bir meslekte işte o paraları kazanmalı diye düşünüyoruz. Şimdi 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı, şu anki mesleğinizi ve şehrinizi yazın. Bana gönderin. Bakalım neler çıkacak.
1: Nostalji bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul efendim.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 21, İzmir 27, Bursa 24, Antalya 25, Diyarbakır 23 derece olacak.

Tabii sevgili dinleyiciler, bugün özellikle her yerde bir uyarı, dikkat haberleri geliyor karşımıza. Nedir? Tabii ki Kurban Bayramı için yola çıkacak bütün herkes uyarılıyor. Aman dikkat deniyor. Vallahi hani ben de üzerime düşen görevi yapayım şu anda. Ne bileyim, arabanızda dinliyorsunuzdur İstanbul FM'i, yola çıkmışsınızdır lay lay lom yapa yapa. Ama lütfen trafik kurallarına dikkat ediyoruz. Yani yurdun büyük bir bölümü yağmurlu geçecek gibi gözüküyor. O yüzden yağmurda hız yapmıyoruz. Normal zamanda da hız yapmıyoruz. Trafik kurallarına uyuyoruz. Sonrasında uykusuz yola çıkmıyoruz. Emniyet kemerini bağlıyoruz. Ehliyeti olmayan araba kullanmasın. Oh. Var var. Tamam, konuşturmayın beni. Peki. Yeni saate hepiniz hoş geldiniz. 22 Mayıs Cuma günündeyiz. 3'ü 5 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de yalçın.net devam ediyor. 16'ya kadar beraberiz. Şimdi bu arada mesajlar gelmeye başladı yoğun şekilde. Bu saat içerisinde isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz demiştik. Radyolarını yeni açanlar için de bir kez daha söyleyeceğim. Ve sonrasında birazdan da başlayacağız artık o mesajlarla birlikte. 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Adınızı, soyadınızı, şu anki mesleğinizi ve şehrinizi yazıp bana gönderirseniz sizin ideal mesleğinizi o program sayesinde söyleyebilirim. Adınız, soyadınız yazan boş kutucuklara sizin adınızı ve soyadınızı yazıyorum. Altında ideal mesleğimi bul düğmesine bastığım zaman da işte size ideal mesleğinizi söylüyor. Ama baştan söyleyeyim bakın. Belki hiç beklemediğiniz, istemediğiniz diyeceğiniz bir mesleği söyleyebilir. Lütfen bana kızmayın. Programa da kızmayın. Sizin harflerdeki algoritma. 0544 886 1886 birazdan da başlıyoruz. Hadi bakalım.

Şimdi mesajlar geliyor yoğun şekilde. İsim soyisminize göre ideal mesleğinize bakacağız demiştik. Biraz daha eğlenceli, biraz daha keyifli bir bölüm. Şimdi mesajlar nereden başlayalım, kimden başlayacağız? Ama şunu önce bir başlatalım şöyle. Hayır, buradan değil. Hemen şöyle yapalım. Evet. İşte burada. Şimdi 0544-886-1-886 İstanbul FM'in WhatsApp numarası demiştik. Adınızı, soyadınızı, şu anki mesleğinizi ve şehrinizi yazıp bana gönderirseniz biz de ideal mesleğinizi size söyleyebiliriz demiştik. Başlayalım. Nereden başlıyoruz, kimden başlıyoruz arkadaşlar? Doğan Dapa'dan başlıyoruz. Halı yıkamacı kendisi. Altına da not düşmüş. Abi hızlı olur musun? Arabadan ineceğim az sonra diye. Biz burada gülerken falan pat iniyormuşuz arabadan. Peki Doğan Dapa. Doğan, senin ideal meslek abi bu programa göre jonglör çıktın sen. Bilmiyorum hangisi daha kolay, zor. Halı yıkamacı olmak mı ya da jonglör mü? Kararını sen ver. Hemen sonrasında kimle devam ediyoruz? Burcu Çalık'la devam edeceğiz. Onun mesajını bulabilir miyiz? Burcu Çalık. Bulduk mu? Bulduk. Evet, İstanbul'dan yazıyor kendisi. Tekstille uğraşıyor. Burcu, senin ideal meslek vallahi birçok insanın belki de içinde geçen, kalbinde olan bir meslek olabilir. Devlet memuru çıktın sen ya. Vah be. Ay. Esma Aydın'la devam edelim. Yalova'dan yazmış kendisi. Ev hanımıyım diye de yazdı, gönderdi. Ama Esma Hanım, şimdi size bir şey sormadan edemeyeceğim. Yani böyle genelde ev hanımları bu altın günleri falan yaparlar ya. Sonrasında bir goy goylar olur, ne bileyim. Ondan sonra orada bir işte bir müzik çalar, şarkı çalar, bir oynamalar falan yapılıyor bu. Yapılıyor. Neden soruyorum biliyor musunuz? Arkadaşlar arasında böyle oh çifte telli falan yapıyor musunuz? Çünkü sizin ideal mesleğiniz bu program dansöz diye söyledi. Vallahi. Hay Allah ya. Şimdi bir tane daha bakalım. Çok mesaj var çünkü. Zehra Ceyhan İstanbul'dan yazdı kendisi. Girişimciymiş ama... Senin ideal meslek, Zehra, bir şey söyleyeceğim. Yani zaman zaman bu tür meslek çıkınca hep soruyorum. Arkadaşlar arasında çok espri yapıyor musun? Birilerini güldürüyor musun? Neden soruyorum? Çünkü bu program senin ideal mesleğini stand-upçu dedi ya. Of of of of. Paraya para demezsin diyeceğim ama çok stand-upçu var bu arada da.

0: senin için.
1: Yalçın.net devam edecek. Reklam.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

devam ediyor ve bu saat içerisinde de isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz demiştik. Meslekler çıkıyor. Allah'tan şu ana kadar hani ideal meslekle alakalı nedir bu kardeşim falan diyen bir mesaj, geri dönüş olmadı. Güzel. Şimdi peki o zaman devam edelim. Nerede kaldık? Kimde kaldık? Recep Aşık'ta mı kaldık arkadaşlar? Recep Aşık'ta kaldık. Onunla devam edelim. Recep Aşık İstanbul'dan yazdı. Tekstille uğraşıyor kendisi. Recep'ciğim senin ideal meslekte komedyen çıktı. Ha bu hani stand-upçı, komedyen. Valla bunlar çok zor işler, meslekler aslında. Yani insanları güldürebilmek, ne bileyim eğlendirebilmek. Yani herkesin harcı değil. Peki hemen ardından Serkan Dikmen'le devam edelim. O da İstanbul'dan yazıyor. Tekstille uğraşıyor. Serkan'cığım ideal meslek senin jokey çıktı. Bir şey soracağım, bu Gazi koşusu yapıldı mı? Ne zamandı tam olarak? Oldu mu, bitti mi? Serkan'cığım sen bununla alakalı bir bilgi ver. Yeliz Taş'la devam edeceğiz. Bulabiliyor muyuz mesajını? Yeliz Taş nerededir? Nerededir? Hah, burada. Evet. Yeliz Taş İstanbul'dan yazdı. Ev hanımı kendisi. Yeliz Hanım sizin ideal meslek güzel ama şu anda herhalde değil mi? Av yasağı var, avlanma yasağı var. Balıkçı çıktınız. Satan değil, tutan balıkçı. Aynen. Vallahi. İsa Mutlu ile devam edelim. İstanbul'dan yazdı kendisi. Direksiyon eğitmeniyim diye de yazdı, gönderdi. Şahane. Valla bu kurslarda mı çalışıyorsunuz? Hani ehliyet kursunda mı çalışıyorsunuz yoksa free mi çalıştırıyorsunuz bilmiyorum ama biraz pahalılaşmaya bak. Evet dedi hemen İsa Bey. Evet derken kursta mı free mi? Biraz es vereyim orada ben. Peki. Valla fiyatlar bayağı bir fırladı gitti galiba İsa Bey. Ne diyorsunuz bilmiyorum ama neyse. Hakkı olan lütfen ehliyeti alsın. Zaten araç başında eğitim veriyorum diyor. Peki o zaman çok da sizi tutmuyorum. İsa Bey siz aslında buraya yakın bir meslek çıktı ideal olarak. Var mıydı eskiden böyle der miydiniz hani ah şu mesleği çok istiyorum diye. Sizin ideal meslek pilot çıktı ya. Vay vay vay vay. İsa Bey pilot. Bir tane daha bakalım mı? Bir tane daha bakalım. Murat Akçura. Satış pazarlama personeli ve şoförüm diye de yazdı, gönderdi kendisi. Murat'cığım senin ideal meslek var mı bu meslek hala ya? Yani sinemalar olduğu için mutlaka vardır diye düşünüyorum. Senin ideal meslek sinemada yer gösterici çıktı. Ay ay ay ay ay ay ay.

yaptı. WhatsApp numaramız, adınızı, soyadınızı, şu anki mesleğinizi ve şehrinizi yazıp bana gönderirseniz elimdeki program sayesinde de sizin ideal mesleğinizi söyleyebilirim demiştim. Mesajlar da geliyor. Yavaş yavaş tabii ki beraberliğimizin sonuna doğru da yaklaşıyoruz ama daha vaktimiz var. Birkaç isme daha bakalım. Şimdi mesajlar geliyor. Bir kez daha söyleyelim. 0544-886-1886. Nerede kaldık, kimde kaldık arkadaşlar? Özge Çorak, Özge Çorak. Selamlar diyor Özge Çorak, öğretmenim, ideal mesleğimi merak ediyorum. Hocam sevgiler, selamlar gönderiyoruz size. Vallahi yani öğretmensiniz ama çok da uzak bir şey çıkmadı aslında. Yani bilim insanı. Bilim, ilim yayan herkes. Hocam sevgiler, selamlar. Kurban Bayramınızı da şimdiden kutluyorum. Öğretmen olunca değil mi, başka bir yaklaşım. Hakan Kuloğlu ile devam edeceğiz. Genel müdür diye yazmış. Ya. Peki Hakan'cığım, senin ideal meslek yalnız bu programa göre sütçü çıktı abi, bilgin olsun. Ben de zaten süt fabrikasında genel müdürüm dermiş. Bir tane daha bakalım. Cenk Baltacı yazmış İstanbul'dan. Galeri sahibi diye. Resim galerisi mi abi bu? Tamam, şaka şaka. Muhtemelen otomobil galerisi sahibisin. Cenk'cim senin ideal meslek bu programa göre de...

ki Cesurcuğum, senin ideal meslek bu programa göre, hani çok böyle tabii ki hayvanların öldürülmesine karşıyız, insanların da öyle, ama avcı çıktın sen. Senin ideal meslek avcı. Ay ay ay ay, bilemiyorum. Budur yani.

kardeşim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Yalçın.net'te veda zamanı geldi Cuma gününde. Tabii ki veda etmeden önce hatırlatmalarımız var. Bugün biraz uzun hatırlatmalar olabilir belki de. Şimdi tabii ki birazdan Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlayacak. Bir saat boyunca da özlemini duyduğunuz o nostaljik şarkıları arka arkaya bir saat boyunca İstanbul FM frekanslarında dinleyebileceksiniz. Ama her şeyin öncesinde tabii ki elbette öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için, bize zaman ayırdığınız için ve her zaman İstanbul FM dinlediğiniz için, bize kulak verdiğiniz için dedikten sonra da tabii ki yarın şimdiden...

en iyi 10 şarkısını arka arkaya sıralayacağız ve bu hafta zirvedeki şarkı ya da şarkıcıyı merak ediyorsanız cumartesi ve pazar günü saat 13'te İstanbul FM Top 10 listesinde buluşalım, görüşelim dedikten sonra tabii ki her zaman yaptığımız gibi de günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz sevgili dinleyiciler. Bu arada şurada hatırlatalım, cumartesi pazar günü Top 10 listesinde beraberiz ama önümüzdeki hafta yokuz. Ondan sonraki cumartesi pazar yine Top 10 listesinde beraber olacağız, bilginiz olsun dedikten sonra günün sözüyle de beraberliğimizi bitirelim. Unutmayın, biz bu dünyanın yorgun insanlarıyız. Uyusak rüyalar kandırıyor, uyansak insanlar. Mutlu

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 21, İzmir 27, Bursa 24, Antalya 25, Diyarbakır 23 derece olacak.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi kale alarm sistemleri.
1: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda

geçici sisteme EGS vakıf katılımı da çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık. Çetin Kaya'yla bayrama tarzını kat.

0: eğitimi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihninde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza...

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 21, İzmir 27, Bursa 24, Antalya 25, Diyarbakır 23 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Haliç Çağlayan, aksiyonda Zincirli Kuyu Şirinevler, Sefaköy Beylikdüzü güzergahı etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yine yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı aksiyonda Bayrampaşa, İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal, Üsküdar çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. Kavacık, Ataşehir'de yine aralıklarla etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.

En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yaz Citroen'e avantajlarıyla geldi. Citroen'inizin polen filtresi, klima gazı, fren disk ve balata değişimlerinde %25 indirim. Üstelik Yapı Kredi World kartınıza peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Şerif Ali Ataşehir'de.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Özenle seçilmiş lezzet, el yapımı sanat. Vint çikolatayla çalışanlarınızı ve sevdiklerinizi glutensiz Belçika çikolatasıyla şımartın. Vintçikolata.com.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Artı onda kontrolü sizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
2: Dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'dan tüm hava yolları müşterilerine özel tam %40 indirim. Tüm hava yolları yolcuları müşteri memnuniyetinde bir numara olan Enterprise'dan %40 indirimle araç kiralamanın tadını çıkartıyor. Detaylı bilgi için enterprise.com.tr.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 21, İzmir 27, Bursa 24, Antalya 25, Diyarbakır 23 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyretmekte. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Merter Zincirli Kuyu aksiyonunda Mecidiyeköy Beylikdüzü hattı etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları oldukça etkili. Bahçeşehir Altınşehir aksiyonunda Bayrampaşa Mahmut Bey, Hastal Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
3: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
4: Adım atarsan uzak değildir iyilik. Ve merhamet paylaşmanın yol arkadaşıdır.
5: İnsan Vakfı bu yılda kurban bağışlarınızı dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu iyilikte senin de payın var.
4: İnsan Vakfı.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

yatırım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanın.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz var. Ziraat Bankası şubelerinden HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Türkiye'ye soruyoruz.
1: Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık, Kuvvet Türk.

0: Biletinial.com. Hayatını yaşa.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Oesta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sütaş Ayran. İstikçe keyif seveceksin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
1: Aracınızı dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'ın mobil uygulamasından kiralayın. Online indirime ek, %10 indirimi kaçırmayın. Kampanya detaylarını öğrenmek ve yola çıkmak için en doğru adres

0: kazanacaklardan birini kazanma şansı.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Van Liden çift kişilik yatak alan herkese

geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS

0: Teknosa'da Xiaomi Redmi Note 15 Pro veya 15 Pro Plus 5G 256 GB akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 2 256 GB tablet 1499 lira.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 21, İzmir 27, Bursa 24, Antalya 25, Diyarbakır 23 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyretmekte. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Merter Zincirli Kuyu aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü hattı etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları oldukça etkili. Bahçeşehir Altınşehir aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey, Hastal Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Shop'a ekspertiz. Mobilere özel masrafsız transfer avantajı.

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com. Türkiye'ye soruyoruz.
1: Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
0: Özenle seçilmiş lezzet, el yapımı sanat. Vin çikolatayla çalışanlarınızı ve sevdiklerinizi glutensiz Belçika çikolatasıyla şımartın. Vinçikolata.com.
8: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
9: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
0: Yaz Citroen'e avantajlarıyla geldi. Citroen'inizin polen filtresi, klima gazı, fren disk ve balata değişimlerinde %25 indirim. Üstelik Yapı Kredi World kartınıza peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Şerif Ali Ataşehir'de.
10: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Reklam.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halk.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Burası İstanbul FM.
2: Ön dizim için böğürtlerim.